amna kuma sa laaj serigne abibu mbacke ne ko lan moy atep talibé bu wax ne dafa jokk ci serigne touba te nangul jeffe ay ndigalam tay jaamu yalla serigne abibu ne ko sekkul ak serigne touba dara ngir firndel wax joju serigne abibu tek ci ne jamono yim nekké ndiarém serigne touba dafa ma so wowa kër gi laaj li nelen ba kenn ci yeen wékkuul ci and gi mu and ak man ba baña jaamu boromam ñepp na ciel serigne bi nelen ma ngi leen di xamal ne képp ku baña jaamu boromam sekkuma ak mom dara serigne abibu tek ci ne bam diggé wax joju ci la daal di fassiyene yok bëpp jaamu yalla bu mu daan def.

amna ko masallaj serigne abibou mbacke ne ko lan moy atep talibé bu wax ne dafa jokk ci serigne touba te nangou la jëfé ay ndigalam tay jaamu yalla serigne abibou ne ko sekkul ak serigne touba dara ngir firndel wax joju serigne abibou tek ci ne jamono yim nekké ndiaré serigne touba dafa ma so wo wa kër gi laaj li melen ba kenn ci yeen nekkul ci and gi mu and ak man ba baña jaamu boromam ñepp ne ciel serigne bi melen ma ngi len di xamal ne kep ku baña jaamu boromam sekku mak mom dara serigne abibou tek ci ne bam diggé wax joju ciala daal di fassiyene yok bëpp jaamu yalla bu mu daan def.